Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

just for you. I bloom just for you.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

kimseyi sevemem. Saldım kendimi bilemem.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.

0: diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Aslında hikaye şöyle. Herkes sevdiğinin kahramanı olmak ister. Her şey sevgiyle ilgili. İnsan sevdiğini arar her zaman. Yollarda, sokaklarda, evlerde, her yerde.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo.

0: reklam.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. It's not a sunrise over canyons shaped like hearts.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: E-Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılım evim.
1: Reklam.

0: sorry, no.
1: Reklam. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bloomberg GT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Best Allianz. Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
0: Reklam.
4: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam. Garanti
1: BBVA. İhracat yapıyorsun, yeni pazarlara açılıyorsun, siparişlerin büyüyor. Peki ya kredi? Garanti BBVA Mobil'den birlikte yaparız. Aa.

0: BorFin.com.tr'de.
1: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres BorFin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. BorFin.com.
2: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.
3: Reklam.

0: Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Bloomberg HT Radyo İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.

0: Reklam. Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de. Reklam.
1: Bloomberg GT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam. Garanti
1: BBVA. İhracat yapıyorsun, yeni pazarlara açılıyorsun, siparişlerin büyüyor. Peki ya kredi? Garanti BBVA Mobil'den birlikte yaparız. Aa.

0: de.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
3: Reklam.

0: reklam.
1: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
0: Reklam.
2: Kamu spotu.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
4: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Kamu spotu.
4: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
5: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
6: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
7: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

0: reklam. Garanti
1: BBVA. İhracat yapıyorsun, yeni pazarlara açılıyorsun, siparişlerin büyüyor. Peki ya kredi? Garanti BBVA Mobil'den birlikte yaparız. Aa.

0: lezzetli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
2: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
3: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
0: Reklam.

0: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: bitsin, yüreğim yanar söner.
1: Reklam.
2: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
3: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
4: Best Allianz'tır. Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
1: Reklam.
5: Bloomberg ET Radyo.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam. İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
2: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
0: Reklam.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Bloomberg GT Radyo.

0: reklam.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Reklam.

0: reklam.
1: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
0: Reklam.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Thursday morning I'm sat in the window seat, facing the exit cause I'm nervous we're about to meet. And it's raining but I know that's not why you're late. Probably rehearsing all the things that you wanna say. I hear the bell and I know it's you at the door. Take a deep breath cause there's no high.

0: Reklam.
1: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart postundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
0: Reklam.
3: Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo. I'm just not sure my heart is working. And yours is beating double time.

0: Kamu spotu.
1: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
2: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
3: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde, gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
5: Bloomberg GT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
2: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla

0: Reklam.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın.

0: radar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
1: bak, televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
1: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
1: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır, uyan artık.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: TRT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam. İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
2: Reklam.

Bloomberg HT Radyo İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. Bir Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Acil çağrı merkezi, acil durum.

0: Sakın ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Garanti BBVA.
2: İhracat yapıyorsun, yeni pazarlara açılıyorsun, siparişlerin büyüyor. Peki ya kredi? Garanti BBVA Mobil'den birlikte yaparız.
1: Aa.

0: TRT.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg KT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sunar.

0: Yılan derisi çantayla astragan kürkün duygusu nedir siyah siyah olursa? Ya da krokodil olsun mesela böyle şey camel rengi.
1: Olabilir.
0: Mesela duygusu ne olur? Astragan kürkün
1: elegant.
0: Elegan mı? Bence Necla teyze.
1: 70'li yıllar ama. 70'li evet. Yılların eleganti o bir sınıf atlamadır. Siyah böyle yılan derisi. Kemeri de vardı ama kemerden ziyade çantası hı-hı vardır onun. Bir de vizon kürk vardı. Tabii hayvanseverler evet sağ olsunlar. Onların sayesinde bir uyanma, bir aydınlanma oldu ve o moda kalkmış oldu.
0: Çok şükür.
1: Annemin vizon kürkü vardı ama.
0: Var mıydı?
1: Tavşan da vardı.
0: Bir dakika.
1: Biz yayına girecek miyiz?
0: Bu, yayındayız şu an.
1: O zaman linç edilmeden önce bir susalım.
0: Hayır, kürke karşıyız ama 70'lerde böyle karşı bir bilincimiz yoktu. Hepimizin annelerinin vardır. Ama vizon...
1: Nereden geldik konuya? Onu da lütfen ayağa bir yakın alabilir miyiz?
0: Ayağımı gösterir misin?
1: Gerçek mi o diye konuşmanın
0: dedi ki
1: üzerine
0: bana bu gerçek mi yok dedim ya. Ben bunu 19 sterline aldım dedim. Hiç gerçek falan değil. Hatta deri bile değil dedim. Oradan geldi konu.
1: Evet.
0: Ama o yıllarda 70'lerde vizon kürkü olan kadınlar genelde zengindi.
1: Şimdi aslında evet o çok enteresan bir konuşma. Zengin değil, o bir yatırım aracıydı. Biz çünkü zengin bir aile değildik ama annemin vizon kürkü vardı. Bütün varını yoğuyla bir vizon kürk alıp onu bir yatırım olarak kullanabiliyorsun. Çok hüzünlü bir hikaye vardır. Bu Todor Zhivkov zamanında 1991'ler galiba Bulgaristan'dan hı-hı gelen bizim yurttaşlarımız geldiklerinde hiçbir şey alamamışlardı ya yanlarına. Hı-hı. Hep üzerlerinde kürkler vardı hatırlıyorsan öyle resimler vardır. Hı-hı. Bütün varını yoğunu satıp o kürkleri giyip üzerlerine gelip burada onu paraya çevirmişlerdi. Evet. O bir yatırım aracıydı bir zamanlar. Bizde annemin de vardı evet.
0: Vardı,
1: vardı. Ağırdı da böyle. De, hayvan kokuyordu ya. Sonra sarılıyordu.
0: Dolapta onlar kokuyor. Dolapta biz buraya nerede Allah belamızı vermesin.
1: Biz yayına başlasak mı acaba?
0: Oyun, ben oyunun adını 20 kere okuyup hala ezberleyemedim.
1: Neyi?
0: Arka
1: benim
0: arka
1: oyunun adı
0: evet
1: mı? Arka İnan arka onu söylerken ben de çok şaşırıyorum. Ama kendini çok iyi ifade ediyor. Çok tatlı bir hikaye ama finalde üzüyor az biraz.
0: Şimdi bunu içeride denedim kuliste. Benim yaptığımı yapmayın. 10 kere arka arkaya söyleyince kafa yapıyor.
1: Yapımcı da dedi. Yapmayalım abi dedi. Kimse dedi ismini hatırlayamaz dedi. Bilet alırken ne diyecekler dedi. Yani kel oyuncunun oyununa bir bilet desinler dedim ya. Oyun kendini çok iyi ifade ediyor.
0: Çok tatlı bir hikaye ama
1: finalde üzüyor az biraz.
0: Finalde üzüyor az biraz. Çok tatlı bir hikaye. Bir şey mi dedin kulağıma Ceyhun? Ben tam bu dinliyorum buyurun. Yanlış yere konuşmuşsunuz bak sen. Derdim de rütük kuralları var ya diyemiyorum şu anda. Şey içindeki şarkılar Alper Kul'un şarkıları kendi yaptığı.
1: Siz kendi kendinize mi konuşuyorsunuz?
0: Şu anda
1: bu yayınlanacak bölümü. Ben hala anlamadım. Programın şu anda yayınlanır iki saniyesi yok. Vizyon kürkler,
0: ama bu kadar yılanlar obsesif kompulsif disorderlık.
1: Ama bende var o. Oyun zaten onu anlatıyor da. Ha ona da karışma tamam mı? Ona da karışmıyorum aslan. Buyurun. Sizin ikinci yayınınıza katılmıştım ben.
0: Ay, kurban olurum vallahi gelmişti
1: 1800
0: benim.
1: Olmuş.
0: Evet evet ilk kez talk show yapıyorum bilmem geldi. Ay karşımda Alper Kul var.
1: Benim karşımda siz varsınız.
0: Yok o zaman gelmiş neyse o geçmiş günler. Peki hayırlı
1: nedir problem
0: olsun.
1: Şarkıları söyleyemiyoruz o anladığım kadarıyla.
0: Bence playback yapmayalım ya bu kadar yani, değerli bir sanatçı.
1: Rica ederim canım teşekkür ederim rica ederim. Şey oyun var çok tatlı bir hikaye ama finalde üzüyor az biraz adlı bir tiyatro oyunumuz var. Bu çok tatlı bir oyun oldu. Buna 6 tane beste yaptık hı-hı biz. Bahsettiğim şey toparlama ihtiyacı duydum da yılandan bizondan geldiğimiz nokta. Çok kıymetli arkadaşlarım çok güzel destekler hı-hı verdiler bana. Ayla Çelik benimle düet yaptı. Gökhan da Türkmen hem gitarları çaldı hem stüdyosunu vakfetti. Sinem Türkmen GTR Müzik. Çok güzel bir böyle bir disiplinler arası hı-hı bir destek sağlanmış oldu. O süreç çok keyifli geçti. Şarkılarımızı seviyoruz.
0: Oyun da kendisi yazdı. Oyunda birazcık da anlatılamayan duygular ve duyguların renkleri.
1: Evet, oyunda kendini ifade edemeyen, çünkü duygularını, hmm, yani Türk erkeğinin aslında büyük çoğunluğu, benim psikoloğum öyle söylüyor çünkü, genelde obsesif kompulsif kişilik yapısı varmış hmm diyor. Türk erkeklerinde duygularını ifade etmeyi öğrenememiş insanlardır hmm bu diyor. Dolayısıyla ailesiyle, karısıyla, arkadaşlarıyla yaşadığı tüm problemlerde kendini ifade edemeyen bir adamı aldım. Şöyle bir yol bulmuş. Bazen şarkı söyleyerek kendini ifade ediyor. Bazen susarak. Bazen görseller var. LED ekranlarımız var. Zihin akışını konuştuğumuz şeylerde çok tezat. Duygu Bankası'ndan zihin akışı geliyor arka tarafa. Güzel videolarımız var. Onu da Aslı Çelikel yaptı sağ olsun. Bir şekilde kendini anlatmaya çabalayan, yırtınan bir adam farklı disiplinlerle duygu ifade etmeye çalışıyor. Aslında önünde sonunda da dönüp baktığında çocuklarımıza duygularını ifade etmeyi öğretebilsek aslında böyle bir iletişimden kurtulabileceğimizle ilgili, iletişim sıkıntısından kurtulabileceğimizle ilgili bir alt metinde alabilir isteyen. İfade edemiyor, kendini ifade etmeye çalışıyor. O yüzden şarkı söylüyor.
0: Ama duyguyu ifade etme yolunu ve yöntemini kendine göre bulsa bile karşısında da o yöntemi anlayan birisi olması gerekmiyor mu?
1: Yaşadığını yani yaşanmışlıklarını anlarsın. Çok doğru söylüyorsun. Sen istediğin kadar anlat. Senin anlattığın aşk dediğin şeyi sen bambaşka bir coğrafyada bambaşka bir şeyi tarif ederken o duyguya en yakın olanından anlıyor. Aslında kimse kimseyi anlamıyor. Yani iletişim öyle çok kolay değil. Bir de sözlü iletişimle o kadar zor ki. Ben şimdi A, B, C, D diye kelimeleri yan yana koyuyorum. Benim bir derdim var. Anlatmaya çalışıyorum. Sen onu duyuyor musun, duymuyor musun? O da ayrı. Duyduğun kadarıyla senin duygu bankandan alıyorsun en yakınlarını. Ha bu bana bunu demek istiyor diye %20'sinden bir şekilde anlaşıyoruz. Şarkı söylemek çok tatlı ama şarkının herkeste bir... şarkı söylerken sanki başkasının duygusunu dile getiriyormuşsun gibi geliyor. O yüzden utanmadan, sıkılmadan anlatabiliyorsun diyor benim de... Oyunda anlattığım karakter. Ama şarkı dinleyen insan için de o duyguyu daha kolay alabiliyorsun. Şarkılar çok kıymetli. Ben yaptığım işlerin de %30'una, %40'ına koyuyorum. Bir sinema filminin de %40'ı belki %50'si bence. Onun şarkıları, besteleri. Duygu ifade etme açısından çok kolay bir yöntem.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
3: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
0: Bu arada şey de var sende. Hani bu obsesif kompulsiflik bir konunun derinlemesini araştırmayı da getiriyor.
1: Biraz
0: çok
1: konuda
0: bilgi sahibi. Yorucu değil bence çok çok hayranlık verici.
1: Karşımdaki insanı yorabilir ama. Yani bir şeyi B planı, C planı, D planı ile hakim olabilmek için çok araştırmak zorunda kalıyorum. Bilmediğim konular oluyor. Mesela tarih bilgimle ilgili sıkıntı yaşıyorum. Diyorum ki bunu ortadan olmaz. Ben diyorum yazılı tarihten, Hititlerden başlayayım. Sümerler bizim coğrafyanın dibi. Hititlerden başlayayım işte kronolojik olarak gideyim diye. 2 ay Hititler çalışıyorum. 3 ay Frigler çalışıyorum. Sonra Luviler. Öyle öyle. Geliyor. Ben mutluyum kendi adıma ama eşime sormak lazım. Yani çok konuşuyor ondan.
0: Çok bilgi verici gibi geliyor bana. Az önce yani bu sezon kaç bölüm çekmişizdir biz Ceyhun? İşte artık hani geldik bahar aylarına. Az önce Şahin Bayram'ın eserini burada konuşurken bu ay İlhan Koman'a gittik oradan. Evet. Kaç tane konuk ağırladık bu sezon? İlhan Koman'a gitmedik hiçbiriyle. Şimdi bu beni heyecanlandıran bir şey oluyor. Yani evet. o çok güzel işte. Oradan oraya o bilinç akışı da bunları evet. yaptırıyor.
1: İlhan Koman da metal ağırlıklı çalıştığı için ben de çok beğenirim. Yani her genç gibi Akdeniz heykeliyle başlayıp daha sonra magazinine de girdik ya.
0: Evet magazinine girdik. Sabancı ve Koç ailelerin heykel üzerinden çarpışmalarını falan konuştuk. Daha doğrusu Alper Kul anlattı. Ben o hikayeyi bilmiyordum. Yani şey işte bunu söylüyorum. Bu kadar bilgili olmak o üretimi de getiriyor. İlk ya duygularını çok rahat ifade eden biri olsaydım belki bu adam çıkmayacaktı.
1: Hiç konuşmayacaktı.
0: İyi ki çıkmış yani. İyi ki ifade edememişsin. Peki bu mesela aşk ilişkisinde, evlilikte ya da çocukla ilişkide zor olur mu?
1: Şimdi çocuklar ile ilgili benim bir 7 yaşında, bir 12 yaşında 2 tane evladım var. çok iyi bir baba olmaya gayret ediyorum. O da OKB ile ilgili. Dünyanın en iyi babası olacağım OKB'si varmış bende. En iyi kocası, en iyi OKB şey babası olmakla ilgili haddinden fazla doğruları yapayım, şöyle yapayım, böyle yapayım gibi. Soruyu unuttum bu arada. Bir yere bağlarım diye tahmin ediyorum.
0: Bunun şeyi...
1: bilgi anlatmakla ilgili.
0: Evet, evet.
1: Şey yok yok sıkılmıyorum. İşte çocuğa işte
0: ay, duyguları ifade etmekte zor oluyor.
1: Evet evet.
0: Şimdi çocukla ben, mesela.
1: Şimdi bendeki araz duyguları ifade etmeyi bilmediğim için sürekli bir suçluluk duygusuyla bir şeyler yapmam gerekiyorken yapmıyormuşum gibi bir suçluluk duygusuyla geçti benim ömrüm. Onu yaşamasın çocuk diye, çok önemli diye duygu özellikle erkek çocukların duygularını ifade etsin diye. O kanaldan deli gibi çalışıyoruz. Annesi de çok iyi bir anne bu arada. Çok büyük bir şans. O da beni sürekli Instagram'dan mesajlarla hap halinde bu hafta şunları öğretecek gibi yönlendiriyor. Şey yapıyoruz, duygu ifade etmesiyle ilgili bunun önemini, kıymetini sıfır yaştan şimdiye kadarki her halinde, her örnekte anlatmaya gayret ediyoruz. Okuduğumuz, öğrendiğimiz kadarıyla. Bir şeyleri anlatıyor olmak da çok tatlı oluyor. Kendi hikayelerimizi yazıyor. Birlikte çocuk oyunu yazdık onlarla. O oraya gidiyor. İşte Arel Yunan mitolojisine, işte eski Türk mitolojisi, Yunan mitolojisi, Hititler. Yani milat öncesi 400'ler, 600'ler o taraflara çok hakim ve çok iyi biliyor. Yunan'ı da biliyor. Sürekli onlarla hikaye yazıyoruz. Benim bir tane neydi? Kadife Tavşan, ha. Oyunumun %20-%30 yazarı onlardır. Fikir danışıyorum. Şöyle olsun, böyle olsun, aslan gelsin, şunu yapsın falan. Böyle sürekli hayaller kuruyoruz. İşte bu çocuk diyorum duygusunu ifade edemiyormuş. Bu nasıl duygusunu ifade eder? Şöyle yapsın. Onun diyor bir tane arkadaşı vardır okulda diyor. Ona diyor mobbing cümlesini, kelimesini biliyorlar falan. İyi iyi yani orayı iyi işliyoruz. Çok konuştum yine ben susayım.
0: Yok lütfen ne olur konuş. Dinleyelim yani. Çocuk bu arada Hititlere şunları bunları bu kadar iyi bilen küçük bir yaşta.
1: Sen 3'e çok olmuyor şimdi nazarda değmesin. Naslar felaklar.
0: Ay nazara inanıyorsun.
1: İnanırım. İnanırım. Enerjiye
0: inanırım. Nas felak okursun.
1: Her şeyi okurum ben.
0: Ezberden.
1: Yani epey de bilgim vardır. Her konuda o konular farklı yani İslam dininde, şamanizmde, diğer farklı semavi dinlerde de onları da epey bir araştırdım. Tabii.
0: Hayır bilgi okey de hani duaları ezber. Ben de bilirim de
1: ezberim,
0: duaları.
1: Ezberim. Yani, Ayetel Kürsü de vardır.
0: Tabii,
1: Yasin'in yarısı var yani öyle söyleyeyim.
0: Çok güzel bu detaycılık.
1: Ben meraklı bir insanım. Öğrenmezsem kendimi güvende hissetmiyorum. Kendimi güvende hissedebilmek için o bilgilere ihtiyacım var benim. Öğrenmem gerekiyor.
0: Öğrendin. Peki sosyal misin?
1: Sosyalim. Evlendikten sonra çok sosyal olamıyor insan. Çünkü başka bir fasıl açılıyor ya hayatta. Onun da en iyisini yapmaya, iyi bir baba olmaya gayret ettiğim için. Çok sosyal bir insanken hiç sosyal olmayan bir insana döndüm. Ama çocuklarım şimdi büyüdüler. Ve yavaş yavaş mağaramdan çıkıp arkadaşlarımla artık dışarı çıkıyorum. Birkaç yıl hiç çıkmadım falan evden. Sadece işe gidip geldim. Şimdi bugün mesela erkek arkadaşlarımızla oturup biraz sohbet muhabbet günümüz. Böyle fasıl günü yapacağız.
0: Harikulade.
1: Yavaş yavaş çıkıyorum dışarı.
0: Güvende hissetmeden geldi aklıma. Hani bilgi, çünkü bir de bilgi ortamlarda konuşuldukça da güzeldir ya.
1: Evet. Ya farklı disiplinlerden duayen arkadaşların olduğu zaman muhteşem. Yani onun tadı hiçbir şeyde yok. Ben bayılıyorum. Farklı disiplinlerden o işin duayenleriyle oturayım. İşte bir pazar kahvaltısında herhangi bir konu, tarım konuşulsun. İşte metal konuşulsun. Herhangi bir şey konuşulsun. Böyle eriyorum böyle. İşte böyle damıtılmış bilgiyi o duayenden duymak hayattaki en büyük keyfim.
0: Bunu ilham olsun diye soruyorum. Yani seyirci adına da. Çünkü bu anlattıklarım bence çok değerli. Yani senin özel hayatının ondan bundan daha çok değerli. O beynin çalışma şekli. Ve alanında uzman kişilerle bir araya gelme, o network denilen hikaye var ya.
1: Evet.
0: Bunu nasıl başaracağız? Çünkü o öğrenme açlığı çok değerli ya. O insanlarla nasıl bir arada olacağız?
1: Ya bizim bir işte pazar toplantılarımız oluyordu.
0: Oraya mı gelelim?
1: Rahmetli İlber hocamız da geliyordu. Yani bir iki yıl her pazar kahvaltılarımız vardı. Bu en mesleğinde söz sahibi olmuş insanların. İşte zihin geliştirmek ile ilgili oturup sohbet ettikleri masalar. O çok seviyordum onları. eskiden öyle yerler vardı. Arif vardı, gidiyordunuz, ediyordunuz. Yani herkes kendi komünitesini oluşturur. Bilemem, cevap veremedim. Buna bu, bir cevabım
0: çünkü şey,
1: yok.
0: O ortamlarda olmak çok önemli ya. Hem öğrenmek hem de o akışı, bilinç akışıyla bilgi akışını birlikte.
1: Ya özellikle farklı disiplinden evet. birileri olduğu zaman muhteşem oluyor. O zaman o bilinç akışı sende bir şeyler inspire ediyor. Sen başka bir şey geliyor aklına. Sen ona bir fikir veriyorsun, o sana bir fikir veriyor. Destekleyecek. Önünde sonunda benim yaptığım, özür dilerim. Benim yaptığım iş duygu aktarmak. İşim o. Hikaye anlatıcılığı. Ve bunun çok farklı yolları var. Farklı disiplinler var. Sineması var, şiiri var, müziği var, dans var. Mekanik var, dijital var, her şey var. Onları da ben kullanabilirim bir duygu anlatımı için. O beni çok heyecanlandırıyor. Öğrenmek çok heyecanlandırıyor.
0: Öğrenirken, diyelim ki işte Sümerler dönemi. Hani açtın, ben burayı öğreneceğim derken, onlara çalışırken... Seni o bilgi başka bir şey araştırmaya yönlendiriyor mu? Yoksa sadece şeyi merak et. Hayır, bir dakika, ben şimdi şu Sümerleri bir bitireyim. Oradan oraya geçeyim mi yapıyorsun? Şimdi, dağılır mısın, sonra mı, planlı mı gidersin?
1: Yok, çöze çöze giderim. O uzun sürer. Sümerler işte Mezopotamya'nın alt tarafı. ya bendeki çok, ben kendi şeyimde boğuluyorum diyebilirim. Bir çocuk hikayesi yazıyordum. Teo ve Yedi Uyur diye, Hititler döneminde geçiyordu. Dedim ki bunun içinde Hititçe birkaç cümle olmalı. Bir QR kod koyup Hititlerin müzik enstrümanlarından bir beste yapıp koymalıyım oraya. Çocuklar onu dinlemeli. Yani siyasal tarih hep öğretiliyor ya, ben kültürel tarihi çok anlatmayı seviyorum. Hititler ne giyiyordu, ne yemek yiyordu ile ilgili başlıyorsun bunların besinini araştırmaya. İşte kendi coğrafyaları içerisinde. Ulaşabildiğin kadar. O Hititler çok kolay çünkü ilk yazılı tarih Sümerlerden sonra Hititler her şeyi yazmışlar. Hititlerin, durgun suların, göllerin hakları varmış.

0: Dağılarak,
1: Dağılıyorum,
0: açılarak.
1: dağılıyorum, dağılıyorum. Ama mesela çok kendimi zorluyorum. Çünkü Frigler'de kaldığım noktayı söylüyorum. Her şey normal akabilirdi. Müzikte Phrygian Code diye bir yazılım şey var, arpej var. Metal müziklerde çok kullanılıyor. Ya bu beni çok etkiliyor. Şimdi Ezop'un hikayeleri kulaktan kulağa anlatılıp günümüze gelebilir. Yazılı olmayan edebiyat bağlamayla, bir iki tınıyla, sözle geliyor olabilir ya da yazı gelebilir de. Ya bir melodinin, Frigler M.Ö. 700-800'dür aşağı yukarı diye. Yanlışım varsa lütfen düzeltin. Özür dilerim. O kadar zamandır bir melodinin bugüne gelip hala kullanılıyor olması muhteşem geliyor bana. O çok heyecanlandırıyor beni. Onunla ilgili bir şey yazayım derken bilgi eksik orada. Onu tamamlayacak bilgiye donanmam için zaman alıyor. O da kendi kendimin önüne engel oluyorum yani.
0: Peki böyle düşününce, ay kusura bakmayın ben kendi merak ettiklerimi soruyorum, seyirciye söyledim bunu. Böyle
1: güzel yani, programa başlayamadık gibi.
0: Ama bu çok, evet. Çok güzel bu ya, bu çok ilham verici. Böyle düşününce, düşünce yapısı olarak bu bütüncül bakmayı zorlaştıran bir
1: şey mi?
0: Yok,
1: ben tümden gelirim. Ben tümden gelmeyi çok seviyorum.
0: Tamam.
1: Ben yolda kaybolmayı hiç sevmem. Ben önce bir hedef koymayı ve oradan oradaki edinimi aşağı yukarı bir tahayyül edip oradan gelmeyi çok severim.
0: O hedef zaman kaybolmuyorsun. Ne mesela? Bir örnek alabilir miyim? Hedef ne?
1: Şu anda şu Frig hikayesini bir tane kız çocuğunu bir yarışmaya koyacağım. Ezop'u da ya da Ezop hikayeleri anlatan, Ezop da Frigyalı bir köle. Bir bahar şenliklerine koyacağım. Yarıştıracağım onları ve birbirlerine destek olacaklar. Biraz Ezop öğrenmem gerekiyor. Biraz da şimdi onların çift uçlu kavalları var. Yani bu işte detay.
0: Bir de bahar...
1: Ziller var, davullar var. Ben o müziği çıkarmam lazım. Sonra ona ona öyle bir beste aşağı yukarı doğru, yani %20'si kanavası doğru olacak. Doğru enstrümanlarla, doğru melodide bir beste yapıp QR kodla oraya koymam lazım. Yani detay. Şimdi onu öğreneceğim, sonra hikaye yazacağım. Bakacağım işte.
0: Bahar şenlikleri nasıl olacak? Bunlar ne giyiyor?
1: Ekibeli.
0: Ne
1: onların
0: yiyorlar?
1: Hepsini çıkardım.
0: Ne yiyorlar? Bunların... Şenlikte ne
1: hepsini
0: oluyor?
1: Hepsini çıkardım.
0: Tezgah var mı yok mu mesela?
1: Var var. Şeyler var. İşte bunlar Hititlerden mi bahsediyoruz? Friglerden bahsediyoruz. Frigler bir de şeyden göçmüşler. Anadolu. Mesela orada da çok boğuluyorum. Hep doğudan göç geliyor ya Anadolu'ya. Frigler de Makedonya taraflarından gelmişler diyebiliyorum. Yine bunu yayında da böyle tarihçi gibi anlatmak imtina ediyorum ama Anadolu'nun sürekli bir yerlerden farklı kültürlerle besleniyor olma durumunu öğrenip bugününü de çok iyi anlayabiliyorsun. İşte Kafkaslardan da gelen var, Batı'dan da gelen var, Afrika'dan, Orta Asya'dan. Şimdi bu kültürün sürekli beslendiği bir coğrafya, bir şey ya, geçiş yeri ya, çok çok değişecek tabii ki. Yani şimdi sinirlendiğimiz bir sürü şey 100 yıl sonra boşa çıkacak. Bu aynı tasavvuf gibi. Şamanizm gelecek, İslam'la yoğrulacak, başka bir şey olacak. Bu bitmeyecek. Bu her yerden gelecek insanlar buraya. Bu coğrafya hiçbir şey olmaz. En sonunda ona gelmiş oluyorum.
0: Tam da bunu soracaktım. Şimdi bütünü görünce, bütünden gelince, bütün yaşananlar, şu anda dünya üzerinde yaşananları yorumlama şeklinde değişiyordur değil mi?
1: Evet. Çünkü çok şimdi bakıyorsun bu medeniyetlere, İslam öncesi medeniyetlere bakıyorsun, İslam medeniyetlerine bakıyorsun, Osmanlı'ya bakıyorsun, Bizans'ına bakıyorsun. İşte bildiğim kadarıyla. Günün sonunda ben rahatladım. Çünkü bu Anadolu coğrafyasındaki kabiliyet ve çok hem genetik, hem psikolojik, hem kültürel anlamdaki çeşitlilik inanılmaz bir rekabet avantajı sağlar tüm dünyadaki rakiplerine karşı. Yani buraya hiçbir şey olmaz. Ben söyleyeyim yani ben Anadolu halklarını birlikteliğinin her daim, her dönem muvaffak kılacağına ikna oldum. Yani Muazzez İlmiye Çığ'ın cümlesi miydi o? Yanlış söylemeyeyim de işte Karadeniz'de mora bitkisi de böğürtlen çalısı gibidir. Kesersin yine o alttan verir gibi o kültür. Çok kuvvetli bir kültür var burada.
0: Ama şu da var. Şimdi insan bu bütünü görüyor ya. Yüzyıllarlık bir perspektiften de bakıyor diyelim ki.
1: Ortak kültür olması çok kıymetli.
0: Tamam ama içindeki ağaçları çok seven ve çok şey bilen biri olarak ağaçlar konusunda. 3 tane ağaç.

0: Önce orada kesildiği zaman oradaki kişisel duygun ne oluyor? Bütüncül mü bakıyorsun yoksa orada yüreğin, ciğerin yanıyor mu?
1: Şimdi ben Amazon ormanlarında olsam oradaki şaman kabilelerin ağaçla olan bağlantısına daha yakın bulurum kendimi. Ama ağaç ile ilgili olan Avrupa'da yoktur. Belki vardır, ben bilmiyorumdur ama işte Tahtacı Alevilerinde, Alevi Bektaşi kültüründeki o Enel Hak dediğin devir inancı ile ilgili, ağacın da bir can olması ile ilgili ağaca verdiğin saygıya çok tutunabilirim ve bu muhteşem bir kültür. Ben onun bir parçasıyım. Tabii onu tabii ki gurur duyuyorum aynı topraklarda yaşadığım için. Şimdi ağaç kesmek ile ilgili bazı insanlar bunu bir maden, bir doğa üzerinde bir tasarruf olduğunu düşünen insanlar olduğu kadar, öbür taraftan onun bir can olduğuna inanan da çok önemli sayıda insanın yaşadığı ve bu felsefeyi birlikte yaşattığımız bir coğrafya burası. Tabii ki çok kıymetli. Yani her şeyin en iyisi var burada. Ben o konudan dolayı çok zengin hissediyorum
0: kendimi. Ya belki buradan bakabilmek, yani senin baktığın yerden bakabilmek büyük bir bilgi birikimi gerektiriyor, tamam.
1: Yok, ama beni de aynı zaman övmeyin, o kadar da bilgim yok ya.
0: Ya övmek değil, hayır övmek değil. Ben burada başka bir disiplin duruyor ya, burada bir adam var ve bu adam başka türlü bakıyor, işliyor, mekanizma başka ya. Bu ilham oluyor. Ben öyle algılıyorum.
1: Olabilir, evet.
0: Bu şu anda izleyenlere böyle de olunuyor, ilham oluyor ya, böyle de bir yol var.
1: Evet.
0: O noktada işte belki o içindeki o günlük korkularımız, telaşlarımız, acılarımız, aldığımız haberlerle yaşadıklarımız. Belki bu bakış açısı bir tık daha mı iyi gelir? Orada şunu soracağım sana. Tek başınalık, yani ben bir eylemde bulunabilirim, ben aktivist olabilirim ya da eylemimle böyle bir şeye katkı sağlarımı nerede görüyorsun bireyselliği?
1: Kendi önünü süpürmekle başlayabilirsin diye düşünüyorum. Hatalarından ders almakla başlayabilirsin. Benim doğa ile ilgili yaptığım hatalardan bir tanesi, ben tarım yapmaya başladım. Üreticiliğe başladım. Ceviz bahçesi oluşturdum kendime. İyi niyetle, tamamen iyi niyetle emekliliğimde tarım yapayım, üretici olayım. Çoluğumu çocuğumu o şekilde devam ettireyim gibi bir şeyle girdim. Güzel de gitti, hala da gidiyor, hiçbir sorun yok. Ama orada ahlaki olarak öğrendiğim, yolda öğrendiğim şeyler var. Başka bir yerde de bahsetmiş olabilirim bundan. Şimdi 150-200 dönümlük bir yerde bir insan evladı olarak, ölümlü bir insan olarak şu tasarrufta bulunmamam gerekiyordu. Gidip de burada çam olmasın, kendi tabiatında püren olmasın, tesbih ağacı olmasın, işte kurt pençesi çiçeğidir, odur budur olmasın. Ben buraları süreyim de ben burada ceviz üretim. Yani bu çok büyük bir, sen kimsin derler adama. Yani 70-80 yıllık ömrüm var, 1 milyon, 2 milyon yıldır var olan bir yerde insanın doğa üzerindeki tasarrufu ve bunu yönetmek ile ilgili hadsizliği ne biraz şey yapım, ben de yaptım bunu. Ceviz üretmekle ilgili bir yola girdim. Bu beni üzüyor mesela bir taraftan. Yani aslında diğer türlerle birlikte daha bir permakültür yapabilirdim. Bir permakültüre döndüm bu arada. Şimdi biraz daha zeytin diktim kendi coğrafyasında olan. Ve artık tamamen hiç ilaç da atmıyorum. Kendi içinde döndü. Daha saygı duyduğum bir yere geldim. O beni huzurlu kılıyor.
0: Galiba dünya da permakültüre döndüğü bir dönemden geçiyor gibi yavaş yavaş.
1: Yani bir taraftan öyle olacak gibi görünüyor. Çünkü senin çok büyük paraları attığın o gübreleri, aslında azot üreten o bitkileri zamanında toprağa karıştırdığın zaman, ya orman bitkisine hiçbir gübre atmıyorsun ama ne kadar sağlıklı ya. Kendi içerisinde dönüyor o. Sadece burada biraz şımarmamak ve aza kanaat etmekle ilgili bir durum. İstiyorsun ki 10 ton çıksın. Hayır, 2 ton çıksın. Ama daha az ücret ödeyerek yine aynı hesaba gelebilir ekonomik olarak. Ha, ben çoluğumu çocuğumu bakacağım bu işten diye girdiğin hesapta. Daha aza kanaat ederek daha çok kazanabilirsin, hem manevi hem maddi olarak da ilgili. Öğreniyorum yani, bu da benim 14. yılım tarımda. Şimdi permakültüre döndüm.
0: Süper. Zaten permakültüre dönmek şefinden, yani mutfaktaki şefinden, restoran olan şeften artık antropolojiye kadar her alanın sorunu haline geldi. O çok beni büyüleyen bir şey, o permakültür. Yani şirketlerin de mesela en çok istediğim şey o, şirketlerin, holdinglerin yapacakları her projede permakültürel yaklaşarak, o danışmanlık hizmetini ona göre alarak ilerlemeleri. Evet. Yapmıyorlar bunu. Yani, küçümsüyorlar ya da işte maddi açıdan
1: yapan da vardır, yapmayan da öğrenecek. Evet. Herkesin bir yolu var. Herkes çok farklı. Eskiden insanlara çok kızıyordum, çok sinirleniyordum. Şu davranış biçiminde. Hayır, sonra fark ediyorsun ki ya insan dediğin versiyon ya. Hı-hı. Senin annen, baban, onun annesi, babasının versiyonlarından senden sana benzeyen bir genotip olabilir ama senden bir tane daha hiç olmadı. Ve hiç olmayacak. Çünkü o versiyonlardan geliyor ve bu hem kromozom olarak hem de psikolojik olarak bir yapı oluşturuyorsun ya. Başka birinden aynı davranış biçimini beklemek çok beyhude ya. Onu yavaş yavaş fark ediyorsun. Aa yok, onun babasından aldığı arazla, anasından aldığı arazla oluşturduğu kişilik yapısı bu iken, onun önceliği bu iken seni nasıl anlasın? Zaten iletişmek, demin söyledik ya, sözel iletişim. Hı hı. Ben söylüyorum, sen onu duyuyorsun. Sendeki en yakının hangi duyguysa yaşadığın kadar öğreniyorsun ya. Yani çok zor ya. İletişim.
0: Ya bu kafanın da oyununa nasıl gidilmez ama, değil mi şimdi? Şöyle bir kafadan çıkan işe.
1: Yorucu olabilir. Ben ya uyarıyorum.
0: Ben hiç düşünmüyorum. Şarkılar hiç yorucu var, çok oldun. Keyifli. Ya çok iyi bir kurgucusun bir kere her şeyden önce.
1: Yani hikaye anlatmayı seviyorum.
0: Evet, o kurgunun içinde o kadar güzel budamışsındır ki.
1: Güzel oldu. Metni beğeniyorum. 75 dakika böyle ilk 10 dakika, son 10 dakikasını böyle çok severek oynuyorum. Ortasını ayrı oynuyorum ama gelenleri çok şaşırtacak tatlı tatlı şeylerimiz var, sürprizlerimiz var.
0: Utancın bir rengi var mıdır?
1: Beyaz sayfadır ya da mavi şey vermek gibi, mavi ekran vermek gibi olabilir. Beyazdır bence utanç ya. Yok olmak hissiyatı, çok yaşadım onu. Sahnede çok oluyor. 3-4 kere çok utancı çok ağır yaşadığım zamanlar oldu. Böyle 3-4 kere oldu. Böyle bir Amerika'da oldu. Ben sonra Güldür Güldür'de 2 kere oldu. Aksanım vardı benim. Bir Chicago'da bir hangisiydi? Hadi buyur. Waiting for the Prey. Neyse bir Molière oyununda oynuyorduk. Bunu şey yaparım şu anda. Neyse söyleyeyim. İngilizcem çok kötü. Bana göre. Aksanlıyım yani. Ve sahneye çıktım. İnsanlar gülmeye başladı. Ben de bana güldüklerini, aksanıma güldüklerini zannediyordum. Böyle Allah'ım diyorum, şu tahta ayrılsa, ben likit olsam, böyle tansiyonun düşüyor, gözün kararıyor, böyle hudini kapatıp falan yok olsanla ilgili. Meğer öyle değilmiş. Ben Fransız aksanı yapan bir Amerikalı oyuncu zannetmişler beni. Aslında ona gülüyorlarmış. O avantaj olmuş da. Güldür Güldür'de de 2 kere oldu. İzleyici gülmediği zaman, çalışmadığı zaman ve o skeci devam ettirmen gerekiyor. Bağlaman gerekiyor. Bırakamazsın. Ama olmadığını, işlemediğini de görüyorsun. O kadar uzuyor ki o. O 10 dakika sana 10 saat gibi geliyor ve ağlıyorsun. Yani tuvalete gidip ağladığımız çok oluyordu. Benim öyle çok hikayem var.
0: Bu utanç mı bunlar? Utanç mı gerçekten bu? Mesela merak ettim onu. Hani orada çok sıkışık bir duygu ama.
1: Utanç mı bilmiyorum. Utanmak ama mı? O ne, o duygunun adı ne o zaman?
0: Ben mesela utanmak deyince hani utanılacak bir başkasının şey yapmayı utanma. Düşünürüm. Hep benim için
1: ahlak
0: hani,
1: giriyor ama evet, o zaman benim da yine yargılar araya giriyor. Ahlak da tartışılır. Ya da işte çok kötü bir iş yaptın. Bir ana akım filmde oynadın. Kendi adıma utanmak. Ama onun da sebebi var. Gelir vergin var, çocuğun var.
0: Ya benim için kavşağı açıktan almaktır utanmak mesela.
1: Ha, hak yemek. Geçerek. Hak yemekle ilgili.
0: Bence
1: ortak müşterekte yani, evet, hak yemekle ilgili yani, utanılır.
0: Yani evet. Ben öyle utanırım.
1: Evet.
0: Gibi düşünüyorum. Evet. Yoksa hata yani ya da işlemiyor.
1: Bilerek yaptıysan çok ağır utançtır. Evet. Onu toparlayamazsın bir de. Kendinle derdin olur.
0: Peki vicdan azabının rengi nedir?
1: Vicdan azabı mordur herhalde ya.
0: Mor mu?
1: Vicdan azabı, çok şükür hiç aklıma vicdan azabı örneği gelmiyor. Vicdan azabı çektiğim...
0: Ya da pişmanlık.
1: Ya vicdan azabı, pişmanlık da çok kötü bir duygu. Ama daha fazlasını yapabilirdim. Eksiklik de bir şey, duygu. Onların rengi yok ya. Siyah artık o kendini bitirdiğin, ben olmayayım. O psikolojik tedaviye muhtaç kaldığın anlardır herhalde onlar.
0: Aa, o kadar. Geçmişle derdin yok mu?
1: Var var, olmaz olur mu? Ben kendimle barışmaya çalışıyorum. Sürekli bir şeyler üretip iyi bir insan olmaya gayret ediyorum sürekli. İyi bir baba olmaya, iyi bir eş olmaya, iyi insan, iyi bir meslektaş olmaya.
0: İyi bir komşu.
1: Sürekli iyi bir komşu. Yani gerçekten işte dört kapı kırk makamı aşıp böyle bir kamil olamayız da arif insan olma ile ilgili bir gayretim var. Bunun da bir anlamı olmalı bu dünyada. Yoksa ne yapıyoruz? Çok saçma. 70 yıl baktık gidiyoruz.
0: Bu çok yorucu bir şeydi aynı zamanda. Çok güzel bir yolculuk da. Çünkü her anını çok bilinçle böyle bir her anını fark etmen gerekiyor ya. Her anını.
1: Evet.
0: Herkese merhaba derken, herkesi dinlerken, konuşurken.
1: Evet bir artık ariflik, ermekle ilgili o bir mertebe. Ben ondan bahsetmiyorum. Ben hakkaniyetle işimi yapıyorsam ezberimi yapmadan sahneye çıkmamalıyım. İşin müziğini yapıyorsam, herkesin bir kez bir prodüksiyon yapıyorsam herkesin hakkını tam anlamıyla mutlu edecek şekilde vermeliyim. Herkes bir ortak müşterekte mutlu olmalı. İzleyiciye ben bir bilet satıyor isem onun müziğini iyi yapmalıyım. Video koyuyorsam video artını en iyi insanla çalışmalıyım. Ben ona sürekli çalışmalıyım. Bir çocuğun babasından beklentisi, güven duygusuysa neyse onu vermeliyim. Eşi yani... Bunları yaparken de sonra geliyorsun. Diyorsun ki bir de 7 yaşında Alper var ya, onun da hakkını ver. Ha şimdi onu da mutlu etmek için kendinle ilgili de artık bir kendi hakkını da ver ile ilgili başlıklar sonra çıkıyor. Ben iyi bir insan olmaya gayret ediyorum ya. İyi hissediyorum kendimi öyle.
0: Biz bu yıl hafıza dedik. Arkada hafıza duvarımız var. 7 yaş dedin diye, sen dedin diye 7 yaş diyeceğim ama.
1: Evet.
0: Geçmişinde belki... Başka bir yaş daha vardır takılı kaldığın. 7 dedin diye 7 diyorum. Böyle takıldığın bir yıl var mı? Yaş var mı?
1: Var var.
0: Bir olay, bir şey.
1: benim psikoloğum Fatih Bey, selamlar kendisine. Bana şey sormuştu. İlk hatırladığın anın ne diye sormuştu. Ben de tabii ki OKB olduğum için niye sordunuz demiştim. Demişti ki bir çocuk 6 yaşına kadar... Oidipus kompleksi 6'da bitiyormuş galiba. Hatırlama ihtiyacı duymaz. Anneyle ve aileyle bir olduğu için, tüm bakım üstlenildiği için, her şey yolunda olduğu için hafıza gibi bir savunma mekanizmasının devreye girmesine ihtiyaç duymazmış. Senin ilk hatırladığın anın aslında senin ilk travman, eksikliğini ilk hissettiğin şey ile ilgili. Eğer onu hatırlıyorsan şöyle diyormuş o çocuk zihnin sana. Bir saniye burada... Bir şey var, doğru değil bu. Benim kendimi bunu ben hatırlayayım da ben buna bir savunma mekanizması geliştireyim ileride diye onu zihnine atıyormuş. O yüzden ilk hatırladığın şeyin derinlemesine iner isen bir doygunluk ya da bir açlık ya da bir eksiklik ile ilgili bir yere tekabül ediyormuş. Ben ilk 4 yaşlarım filandı. Galiba. Çok ateşlenmişim. Annemin yatağında yatıyorum. Fatih'te doğdum büyüdüm ben. Böyle orta direğin biraz altı gibi bir aile. Çok mutlu tatlı bir aileyiz. Herkesin yaşadığı o 70'li yıllar, 80'li yıllar. Çok ateşliyim. Annem böyle kafamı seviyor. Annemin yatağındayım ki o odaya çok girmiyorduk. Baban geldi. Babam otobüs işletmesi işte otobüsçüydü. Haremden baban geldi dedi seni görmeye. Onu hatırlıyorum. Aa, şeyi hatırlıyorum o duygu. Aa, ben önemli bir insanmışım. Babam ben hastayım diye haremden beni görmeye geldi diye. İlk hatırladığım anım oymuş benim. Onu o psikolog alıyor oradan oraya bağlıyor. Ağlarsın falan da.
0: Tamam 4 yaş.
1: İlk hatırladığım o. 7 yaşla ilgili de bisikletim var. Ben sana bir soru sorabilir miyim? Sonra ben cevap vereyim. Hayatının bir dönemine bir gününe gideceksin. 24 saat 12 saat diyelim ona. Dış göz olarak çocukluğun seni görmeyecek ya da gençliğin ne zamansa kendini gözlemleyeceksin. Hangi güne gidersin? Dışarıdan kendine bakacaksın.
0: Ne kadar zor bir soru.
1: Çok güzel bir soru. Çünkü
0: çok güzel bir soru.
1: Ben de 7 yaşıma
0: gittim. Birkaç şey geldi aklıma. Yani tek bir olay gelmedi. Yani sen 4 deyince şimdi sen onu anlatırken 4 yaşındaki bir güne gittim. Oradan kendimi izlemek isterdim.
1: Evet, nasıl bir insan, nasıl iletişim kuruyor, insanlar nasıl davranıyor ona, o nasıl davranıyor değil
0: evet,
1: mi?
0: Onu mesela izlemek isterdim. Evet. O, galiba benim de ilk anım hatırladığım oydu çünkü sen onu söylerken. O güne gitmek isterdim. Bir üniversitedeki Aslı'ya gitmek isterdim.
1: Ha, üniversite.
0: Evdeki halini.
1: Sevdiğin ve herhalde öykündüğün zamanlar o zaman.
0: Hiçbiri değil.
1: Değil mi?
0: Ben hiç
1: bir problem çözmüyor.
0: Benim geçmişle hiç işim yok. Yani sadece ama hani o günlerde bir kendimi dışarıdan izlemek isterdim. Arkadaşların arasındaki bana gidip izlemek isterdim. Ben çok utangaçtım.
1: Ben de çok merak ediyorum onu.
0: Çok utangaç bir çocuktum. O halimi görmek isterdim.
1: Ben de çok merak ediyorum onu. İnsan büyürken çünkü özellikle 20-30'lara kadar geçmişle ilgili bir şey hatırlama ihtiyacı duymuyor. Hep derdi büyümek, sınırı genişletmek olduğu için. Sonra 30'lardan sonra ben böyle ulan ben nasıl bir insandım acaba diye anıları kronolojik sıraya koyup orada şey yok. Ben de çok iletişim kurmazmışım. Bisiklette böyle sürekli hayata dahil olmadan gözlemlermişim sürekli. Onu fark ettim. Birkaç yılın bisiklette hiç sohbet etmeden kimseyle arkadaş yok. Böyle sürekli Fatih'te dolaşırken hatırlıyorum. Kendi peşime takılmak isterdim ben de. Nasıl iletişim kuruyorum? İnsanlar bana nasıl davranıyor? Ben nasıl davranıyorum? Nasıl bir çocuğum? Yani o çocuğu daha iyi tanımak için o günlere 7 yaşlara gitmeyi çok isterdim ben de.
0: O zaman 7 yaş mı 4 yaş mı?
1: Ya 7'de...
0: O babası haremden gelen çocuk mu?
1: Ya o çok aile, o ailenin bir parçası ya.
0: Bisikletle dolaşan mı?
1: Öbürü daha bir inisiyatif kullanmış, daha bir sınırını genişletmiştir. Nereye kadar sınırını genişlettiğini görmek isterim 7 yaşın.
0: O zaman 51 yaşındaki Alper.
1: 50 ayol ne 51'i. Aralık doğumluyum.
0: Ay Allah beni ne yapsın, çok teşekkürler. 50 yaşındayken. Burada çok daha yaşlılar var. 50 yaşa sus, dönmek sus. İsterdim.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
0: Yaşındaki Alper, 7 yaşındaki Alper'e bir kelime söylese, o bisikletiyle dolaşıyor. Bir kelime bugünden, o güne.
1: 7 yaşa hiçbir şey söylemem. Yürü oğlum derim yani, ne diyeceğim.
0: Yürü mü?
1: Kesinlikle yürü derim ama 40 yaş Alper'e 10 yıl öncesine psikoloğa git derim. Gerçekten daha erken git. Deprem bölgesinden geldikten sonra ben çok ihtiyaç duydum. İyi ki de gitmişim, 1,5 yıldır gidiyorum. Adam dedi ki oğlum dedi bunu hallederiz, bunda bir şey yoktu dedi deprem. Sende OKB var, bunu çözmemiz lazım diye biz uzun bir yola
0: sen
1: girdik.
0: Sen 40'ına kadar onu fark etmemiş miydin?
1: Ben herkes öyle zannediyorum.
0: Bir de şöyle bir şey var, şimdi sen anlattın ya hani genç Alper büyümek istiyor bir an önce dedin ya. Sen 18 yaşındasın. Böyle bir beyin ya 18'inde de aman bu da ukala konuşuyor but but but derler ya. Bu böyle bir beynin kendini dinletebilmesi için de bir... 40'a gelmesi gerekiyor ya.
1: Evet,
0: ya böyle
1: o da
0: mesela
1: doğru.
0: Ben şimdi hayranlıkla dinliyorum ya senin anlattığını.
1: Ve
0: hayır beyin yapını hayranlıkla takip ediyorum ya.
1: Teşekkür
0: ederim. Bu sen 18'inde bunu anlattığında o ifade olmuyor karşında.
1: Tabii bu ne lan der kimse ha, konuşmaz. Yani, nerd derler falan.
0: Senin doğru. Büyüme isteğin de çok mantıklı.
1: Evet. Ama şey daha keyif alabilirsin hayattan. Bu o takıntılı olmanın sana getirdiği yaşam zorlukları var. Sürekli düşünüyorsun, dert ediyorsun. Yani insan sayıyorsun şu an stüdyoda kaç kişi var, kim ne yapıyor, ne diyor. Ben sana bakarken onları izliyorum bir taraftan. Böyle çok zor. Arkasında bir sürü, bir eylemin arkasında bir sürü şeyi düşünüyorsun. Oyun oynamak da çok zor. İş yaparken de bir sürü şeyin var. Sürekli bir şeyler yapman gerekirken yapmıyormuşsun gibi bir şey var. Seni yargılayan birisi var. Tatil yapamıyorsun mesela.
0: Ama bu lanetin de en güzel şansın olmuş belki de.
1: Evet, daha donanımlı yani... oluyorsun, daha çok çalışıyorsun. Hı-hı. Ama işte 38-40'larda böyle daha tatlı tatiller yapabilirdim. Daha iyi olabilirdi.
0: Şimdi geldi keyifle böyle. Ama düşün, keyifçilik yaparak
1: çocuğumla,
0: böyle
1: ailemle...
0: ayağını uzatacaksın, elinde içeceğin. Gün batımını izle dostlarınla. Aynen. Yani daha ne ki hayat zaten.
1: Yine ama
0: diye.
1: Oradaki mutluluk tablosunda elimde içeceğim, ayağım suda ama bilgisayarda ben yine bir şey yazıyorum. Bir şey öğretmem lazım.
0: Ya bu da iyi ki varsın bu arada da. Buraya ben o zaman ne dedim, psikoloğa git mi dedim 40'ındaki Alper'e? O daha mı tatlı bir şey oldu ya da yürü mü dedin 7'sindekine? Sen nasıl arzu edersin?
1: 7'ye mi diyeyim?
0: İstediğine de.
1: 7 yaş Alper'e mi yazacağım?
0: İstediğine de. Canın ne istiyor?
1: 7 yaş Alper'e diyorum ki... Yürü ya kulum.
0: Bir de isim soyadı da rica edelim.
1: Bunu ama böyle anlayınca insanlar ne yargılayabilirler. Aman hiç de umurumda değil be, bana ne.
0: Oradan ama apostrof yaptın ya. Kul apostrof yaptın ya. O sen olduğun
1: belli. Aman. Kim ne derse desin be. Bunu yediniz mi bu kalemi?
0: Yok
1: cinsi mi böyle?
0: Ya biz Rütük var ya, televizyonu yemedik. Biz de Selefant'la reklamını kapatıyoruz markayı. Ya şu halimize bak.
1: Sen bu şeyi
0: üzerini boyardın değil mi?
1: Konuşurken sürekli yiyor bunları. Yani sadece OKB konuşmayalım, başka şeyler de konuşalım diyecektim.
0: Üzerini sen boyar mıydın mesela, ne yapardın?
1: Ben tahtaları yerdim yahu.
0: Hayır bu programı yapıyorsun. Üstünü boyar mıydın? Bunu böyle sarmak
1: ben
0: yerine.
1: Ben şey falçatayla onu kırt kırt alırdım.
0: Bana da ne tatlı geliyor biliyor musun? Şu olay çok tatlı geliyor. Çok gerçek geliyor.
1: Bu da başka
0: geliyor.
1: Gerçek. Yani,
0: evet. Çok her şeye çok mükemmel görünmek zorundaymış hissi veriliyor ya.
1: Evet, doğru.
0: Televizyondan olduğunda. Hayır değil abi, selobantla sardı
1: reklamı
0: görünmesin
1: diye. Ama bir şey söyleyeceğim, selobantla sararsın da azıcık özenli de sarabilirdiniz. Yani burada insanın eline de dokunmaya da bilirdi. Mesela kameraman arkadaşlarda çok güzel kumaş şeyler var, siyah bantlar var, kamera bantları. Onu doğru simetrik kesersen... Çok hoş olabilirdi.
0: Bir de hani duyguları anlatmakta zorlanan bir insan olarak eşinle mesela kavgayı ya da iletişimi mesajlaşarak, hani yazarak daha iyi anlatıyorsun ya, nasıl gerçekleşiyor olay?
1: Kavga et demiyorum ben. Onu da yeni öğreniyorum. Kavga etmek gerekiyormuş. Kavga etmek beni çok üzüyor. Dağılacak, bitecek diye. Hiç kavga etmiyordum ben. Şimdi yeni tamam edelim o zaman diye oturup diye tartışmak iyi bir şeymiş ilişki açısından. Hı hı. Yeni farkına varıyorum onun.
0: Ya bu da ödev gibi, ha edelim o zaman diye.
1: Ya işte Aylin de bir şeyler yaşıyor işte benimle birlikteyken.
0: Ne diyelim, hayat bir dışı başka, içi başka, hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil.
1: Ay.
0: Peki şarkıdan böyle minnak bir şey alamaz mıyız şöyle?
1: Burada söylemek mi? Müzik mi?
0: Söylemek.
1: Mırıldanmak yani. Çok iyiydi müzisyen. Evet. Gökhan Türkmen çaldı.
0: İşte.
1: Aile Çelik söyledi.
0: Biz hani sonuçta selobandı buna saran bir programız, bu kadar.
1: Şarkı...
0: yani duş başına da olabilir bu arada. Duşa, hani bize söyleme, duşa söyle bölümü bu.
1: Kadınla erkeğiz aslında da şey vardı. Seni sevdiğimi bilimsel bir gerçekte konuşarak ifade edemiyorum. Burada akapella var. Dum dum dum dum dum dum diye gidiyor.

0: aslında diye gidiyor. Bunu da yaptık. Orada burada her yerde var parçalarımız. İsteyen dinleyebilir. YouTube'umuzda da var efendim.
1: İşte erkekleri anlamak istiyorsanız niye bunlar kendilerini ifade edemiyorlar falan filan. Burada canlı bir örneği var bu oyunda. Değil mi? Ne diyeyim daha ben kamu spotu
0: gibi konuşuyorum. Anlayın bizi anlayın. Anlamıyorlar ya. Anlatamıyorum.

0: her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sundu.
1: Kamu spotu.
2: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
1: LÖSEV
2: Bloomberg HT Radyo İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: kamu spotu.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.